da bir tane, güneş de bir tane, bizi yaradan Allah da bir tane. Yeryüzünde de insan çok ama senin gibi kalleş de bir tane, başka yok, başka yok.

Ömür dediğin nedir ki gülüm? Paramparça bir yürek, darmadağın bir adam. Ömrümü verdim demiştim. Kaderimsin demiştim. Ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm. Sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan. Ömrümü verdim sana.

şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyim. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasım var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın. Harcadın lan beni, perişan ettin.

bir gün ben unutma diye. Canım, sırdaşım, sevgilim, bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen

Senden ayrılmış bir hali vardı, eşinden ayrılmış bir hali vardı. Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdım haline.

Sevgilim, gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

bitmez sevgilim. Hayat bu gün gelir, harcarlar

0: hazır adak dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna. Yılan.
1: Bundan sonra
0: bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.
1: Yılan. Bundan
0: tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

0: yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Hayırdır kardeşler bu ara herkes Ankaralı? Yapma ya. Vay be.
1: Neyse boşver.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım.

0: Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
2: Tutku FM. Tutku FM.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğer. Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapabilirsiniz.

0: yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
1: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Osmaniye Merkezi 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arjachorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTR mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arjachorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasa

0: Piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram lidergayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı, Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç.

0: lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
6: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: hazır.
1: Söyle.
0: Aç değil misin?

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Çatal Armut Koma Gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Koma Gene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanlığı 22 ilde son 5 günde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gizli ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında uygulamaya programlı iş kurma desteği kapsamında bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını bildirerek, iş geliştirme desteği kapsamındaysa 4.476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2.400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk dedi. Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçta puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol. Düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Mersin'de Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanlığı 22 ilde son 5 günde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütün

0: Cumartesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında uygulamaya programlı iş kurma desteği kapsamında bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını bildirerek, iş geliştirme desteği kapsamında ise 4.476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2.400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk dedi. Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçta puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.

temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.

0: Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle 12-10-2026 günlerden pazartesi Türkiye saatlerimiz 15.55. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar ben buralarda olacağım. Özel ve güzel şarkılarla da şöyle programımızın açılışını yapmış bulunalım. Mesajlarım da gelmeye başladı. Onları da birazdan değerlendirmeye alacağım. Öncesinde güzel bir şarkıyla hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu program.

0: Gelen mesajlarla da şöyle yayınıma kaldığım yerden hemen sizleri de bekletmeden devam etmek istiyorum. Damla Hanım, güzel dinletilerinizle herkese güzel haftalar, selamlar, sevgiler demiş. Ters Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim, sen de programıma hoş geldin, sefalar getirdin. İyi yayınlar abla, ben Anıl Mucuk diyor. Eyüp Han'dan Şahidim şarkısını tüm ortamıma armağan olsun. İnşallah ilerleyen dakikalarda o güzel şarkılarınızı da listeme dahil edeceğim. Öncesinde istek attım 0542-744-6555'ten. O güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Şarkımı hemen başa alıyorum ve sizlere baş başa bırakıyorum.
1: Damla yayında.

0: güney ve batısı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu. Damla Damla programı devam ediyor. Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

0: Damla ile olan birlikteliğinizde en güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, Tutku FM'de saatlerimiz 17.08'i gösteriyor. Biliyorsunuz ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar ben buralarda olmaya devam ediyorum. Şöyle duygulara hitap eden şarkılarımı seçiyorum sizler için, listeme dahil ediyorum. Tüm sevenlere yakışır özel ve güzel şarkılardan bir tanesi de sevgili Müslüm Gürses'ten. Şimdilik sırayı almış bulunuyor. Rahmetli et saygıyla, sevgiyle anıyorum. Anılarını, hatıralarını her program kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. Sevgili Esma ve tüm sevdikleri için de bu güzel şarkım armağanım oluyor. Esma'dan Saffet abisine, ablalarına ve bana da armağan olsun demiş. Teşekkürlerimi yolluyorum. Müslüm Gürses sizlerle.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.
2: Senden vazgeçme, umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim. Senden vazgeçme, olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

0: Enes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Çamlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
5: Saatlerimizde 17.21 yaptık sevgili dostlar. Yarın şöyle 19'a kadar yayında olacağım. Bunun da haberini vermek istiyorum. 15'te başlayacağız. 19'a kadar doya doya duygularımızı, şarkılarımızı, kalbimizden, gönlümüzden, yüreğimizden geçen bütün her şeyi birlikte paylaşacağız. Birlikte dertleşeceğiz. Dertlerimize şarkılardan derman bulacağız, değil mi? O halde bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde ben tekrardan buralardayım. Az önce de söylediğim gibi 19'a kadar dolu dolu şarkı duygularımızı yaşatacağız. Kendinize bu akşam çok iyi bakıyorsunuz. Yarın beni yalnız bırakmıyorsunuz. Tekrardan buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize de çok ama çok iyi bakın.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Sen aldırma, giderim buralardan, bir pantolon, bir ceket.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
3: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.
6: Ölüm bana yakın, canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter Felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469
2: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Sıcacık çıtır çıtır pideler, odun ateşinin mis kokusuyla lahmacun, kebap, çorba çeşitleri ve daha fazlası Özterme Pide Salonu'nda.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75, İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A, Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Aşkım iki günlük iptilalar. Hayatım tükenmez maceralar. İçimde binlerce istekler var. Bir şair,

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma.

Tutku FM'de Kalpten Kalbe programı başlıyor. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda gönüllere dokunan şarkılar ve duygu dolu mesajlarla yayındayız. Kalbinizden geçenler Kalpten Kalbe'de buluşuyor. Yayınımız 23.55'e kadar devam edecek. Az sonra mesajınıza yer vermeye başlıyorum.

Fıkra Efendi Kalpten Kalbede sıradaki şarkımız hatıralara dokunan geçmişi ve özlemi yüreğimize yeniden yaşatan bir eser Hatıran Yeter. Bazen bir insan gider hatırası kalır, bir şarkı çalar bütün duygular yeniden canlanır. Astarova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbede bu anlamlı eser şimdi sizlerle buluşuyor. Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz WhatsApp üzerinden.

Evet, şarkı isteklerinizi mesajlarınızın en sonuna yazın lütfen sevgili dinleyiciler, yayın akışımıza ve formatımıza uygun bir şekilde. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. 20-13 saatlerimiz pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. Takvim yaprakları 12 Ekim'i gösteriyor. Sıradaki mesajımıza, ilk mesajımıza geçiyoruz daha doğrusu. İyi yayınlar Samsun T tipinde. Yatan abim bir öpeniz. Köy sağa bugün seni gördüm. Hayatımdaki en güzel mutlu anlar yaşadım. İyi ki varsın bir tanem, seni çok seviyoruz. Her zaman her daim arkanda dağ gibi duran ailen ve ben varım. Sabırla seni bekliyoruz güzel günlere, özgür günlerde kavuşmamız dileğiyle. İle de sen şarkısını armağan ediyorum. Gökdeniz Köysa için diyor.

Bizleri internet üzerinden tutkufm.türkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz ayrıca. Telefonlarınızda Play Store üzerinden Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirip dinleyebilirsiniz her yerden, yurt içi ve yurt dışından. Yayınımız 23.55'e kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Mesajlarınıza yer vermeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı, bir kez daha hatırlatmış olalım.

İyi yayınlar. Berk Paşa mektubunu aldım. O yazan ellerine kurban olayım annem. Gözümün nuru, kalbi temiz yavrum, yürek sızım. Bu can kurban yoluna annem Berk Bulut'tan, kardeşleri Muratcan, Karadeniz, Halil, Karadeniz Gökhan ve Murat, diğer arkadaşlarına Arman olsun amider, Berk Bulut, ciğerparem, tüm güzel şarkılar Arman olsun diyor.

Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

Efendim iyi yayınlar. Belirhan Olgun'un ablası Nazlıcan'dan gelen sevgi dolu mesajı iletiyor kardeşimi. Çok seviyorum. Kısa zaman sonra yine beraberiz. Gözlerinden öpüyorum canım kardeşim. Savunmasızım şarkısını ablası Nazlıcan'dan Belirhan'a armağan olsun diyor. Nazlıcan ve sevdikleri için geliyor istek şarkımız.

Yayınlar Melike Dilan Yılmaz, Sevdiğim Kardeşlerim Avşar Yanardağ, Sena İpek, Duygu Dinç, Fatma Kete ve ayrıca Aslan Kardeşim Caner Çetinkaya için Bana Aysin şarkısını rica ediyorum. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Melike Dilan Yılmaz için geliyor.

Evet, ilk yarım saatimizi geride bırakıyoruz. Kalpten Kalbe programında saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Tutku FM Bence 22 koğuşundan Erdal Can Büyükdağ, Çarşamba'da yatan can parçalarım Eda Büyükdağ ve Aysun Büyükdağ, Ömürlerim Gözünüz Aydın, Sizi Çok Seviyorum, Diyar Diyar parçası Armağan Olsun diyor Erdal Can Büyükdağ'dan.

Bu yerine ben Samsun Kapalı A19 Koğuşu'ndan Erdinç Güney, Çarşamba Kadın Kapalı yatmakta olan kız kardeşlerim Eda Güney, Zeynep Olgun, Gökçe Erdoğan, Tansu Kaplan, Didem Özsali, Hasret Karakuş, Emine Sekmen ve Özlem Dede'ye selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle ihtiyacım var şarkısını herkese armağan ediyorum diyor Erdinç Güney.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Kalpten kalbe.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. Tutku FM Arda Rengin, Bekir Gökberk, Nevzat Başkurt, Belirhan Olgun, Dinçer Çarıkçı, Fahrican Peköz'ler, Umut Uğurlu, Ersan Akşay, Emrecan Bilir, Uğur Vural ve Bülent Rengin'den Köylü'den Armağan Olsun tüm güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bir yerine ben Samet Bostancı, A10 koğuşuna yatan canım ciğerim Doğukan Bostancı'ya ve açıkta yatan Seyit Aslan Bostancı'ya selam olsun diyor. Metris'in önü parçası diyor Samet Bostancı içinde geliyor.

Yener ayıda koşuna yatan Hamzam, canım sevgilim, bir bakmışız, dua ediyoruz bir bakmışız, duamızı yaşıyoruz. Allah'a güven, seni nasıl özledim bir bilsen. Ateş olsan sarılırım, Allah'a emanet ol sevgilim yeterinden. Hamzasına armağan olsun endamın yeter parçası diyor. Yeterinden Hamzasına armağan oluyor.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda bir gün aradan sonra Kalpten Kalbe programında yeniden sizlerle beraber olmak çok güzel sevgili dinleyiciler. En son cumartesi gecesinde beraberdik, çok yoğun bir yayın trafiği vardı ama A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer verdik. Gece yarısını da saatlerimiz biraz açmıştı. Neyse, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevdiklerinize sizleri buluşturmak için gayret ediyoruz. WhatsApp numaramızı hatırlatalım: 0542 744 65 55. Samsun T-Tipi A18 koğuşunda bulunan canımız Taşkın Oflaz'a ömrüm. Bütün dualarım seninle. Beklenen özgür günler yakında, çok yakında. Seni canımdan bile çok seviyorum. Aleyna da yanımda, sana dua ediyoruz. Allah'a emanet ol. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, sevdan ile. Şarkısı armağan olsun Taşkın Oflaz'a diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. DNR C8 koğuşundan Ekrem Yıldız, Çarşamba Kapalı'da C5 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Kübra Altın'a "En Güzel Tesadüfüm" isimli parçayı armağan ediyorum diyor Ekrem Yıldız.

Yeni Tutku FM ben. A26 koğuşunda yatan Celal Saka burada kaderli yaptım. Hasan Çelebi, Şafak, Usta Ömer, Ufuk Erol, Mehmet Savcı, Yağız Keskinoğlu, Tufan Ulusoy, Serhat Aydemir, Kurtuluş Kılınca, Umut Demir'e, Musa Acalı, Sefe Güven, Hürkan Karagöz, Aziz Dal, Melih Yavuz'a, Mert Yılmaz, Kaya Oğuzhan, Şahin Baş, Osman Korkmaz'a, Sadık Tosun, Gökmen Taşkın, Başka Koğuşlar'da Enes Şurulu, Anıl Kılıç, Çetin Kalaycı, Ayhan Sisko, Mehmet Emin, Altman, Osman Bayrak, Efe Avcı, Miraç Tonuka, Mertcan Ekeri, Epe Kağan, Çoban Türkiye, Azizyan Hünerli, Alper Ustabaşı Adem, Ada Nur, Emir Şener'e, İbrahim Çankaya'ya selam edelim. Varalım şarkısı armağan olsun diyor Celal Saka.

Yayınlar A15 Koşu'ndan Samet Yıldırım, aynı sofrayı paylaştığım canlarım Yağız Özbağ, Mertcan, Söyler Tunahan Çakır'a, Bedirhan Yılmaz, Fatih Bolat'a, Mehmetcan Dumanoğlu, Mehmetcan Şentürk'e, Serkan Bayram'a, Bora Karaca, Sinyor Kemal Payıklazoğlu, Hasan Aydın'a, Arda Bayyot'a, Emre Bürkan'a, Anıl Emre, Ünyeli, Cüneyt Seven, Şener Yavuz'a ve farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim Ahmet Çoşkun, Enes, Güneş'e, Kadir Erezi, Aydın, Kutbay, Mücahit Ayaz'a, Ömer Faruk, Çelik için Umutcan, Erdoğan, Muharrem Durgun, Paşam Baran Yılmaz, Fırkan Aydın, Çetin Kalaycı, Görkem Karalı, Mustafa Angaya, Mert Altınsoy'a, Mertcan Togar'a, Dinçay Çarıkçı, İmdat Kayaoğlu, Umut Güdül, Bektaş Aküz ve Çarşamba da bulunan Batuhan, Pehlivan, kardeşime ve ortamına da selamlar. İmdat şarkısı Maral'dan Armağan Olsun diyor ve ayrıca Enes Öztürk'e de Armağan Olsun diyor Samet Yıldırım'dan.

Bir yeni ay 7 koğuşundan Doğukan Aktuman namı değer boksör Dudu. Başta kader bile yaptım abilerim İfkal Ahmet Çoşkun, Muharrem Durgun, Hasan Baydar ve kardeşlerim Mert Efe Öner, İsmail Cem, Hasan Emre, Duman'a ve A15 koğuşunda yatan resim Samet Yıldırım'a armağan olsun ben yandım siz yanmayın şarkısı diyor Doğukan Aktuman.

0: Pastırma Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor sevgili dinleyiciler. Tutku FM bünyesinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek, bir kez daha hatırlatıyoruz. Tutku FM C22 koğuşunda yatan eşim Turan Çam, biz bitti demeden bu hikaye bitmez. Hasretin ciğerimi söküyor, yalan yok ama dışarıya karşı tek damla gözyaşı dökmüyorum. Seni çok özledim kocam bey. Gün sayıp kavuşacağımız günleri bekliyorum. Seni çok seviyorum. Seda Yağçın'dan Sen Bilmedin şarkısını armağan ediyorum Turan Çam için diyor.
1: Sen hiç bilmedin. Bir ömür adını içimde sakladım. Bir kere olsun sana söylemedim.

Yeni Arlek Tahar Asinal'dan Bahra Teyze tipinde yatmakta olan dedem Namık Şeker'e seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak verecek dedem, sıradaki şarkı bizden sana armağan olsun diyor Ektar Aslan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Bülent Rengi'nden Can Oğul Arda Rengi'ne armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Bülent Rengi'nden.

Yener Hasan, Kazan, Samsun T-Tipi, Kapalı'da. Yatmakta olan cam parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnci, Yağız Işıtan'a, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun'a, Merşan Yiğit Aşkın, Çakır için ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan Armağan Olsun Nerede Kardeş şarkısı diyor.

Kutkafem ile NAC25 ve C26 koğuşlarında yatmakta olan eşim Şevkican Bağcı ve kardeşim Çınar Aslan'a Rabbim sizi birbirinize, beni de size kavuştursun. Sizi çok seviyorum Çınar'ım, oğluşum. O soğuk duvarlarda üşüdüğünü hissettiğin an benim sevgime sarıl ablan. Daima yanında ve arkanda, seni çok seviyorum canım kardeşim. Mecburi İstikamette şarkısı Çınar'ıma armağan olsun diyor.

Pastırma Spor Salonu sponsorluğunda mesajınıza yer vermeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21-26 yaptık saatlerimizi. Pazartesi gecesinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Selamlar A7 koğuşunda yatan Hamzam, canım sevgilim. Bir bakmışız, dua ediyoruz. Bir bakmışız, duamızı yaşıyoruz. Allah'a güven, seni nasıl özledim bir bilsen. Ateş olsan sarılırım. Allah'a emanet ol sevgilim. Yeterinden Hamza'sına armağan olsun. Gönül yaran bir şarkısı diyor. Yeterinden Hamza'ya armağan oluyor.

Yenar'ın Samsun, TTT Kapalı'da yatmakta olan can parçalarım. Ben Yunus Emre, Sisko'dan can parçalarım Uğur Vural'a, Samet Aynağa, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Sercan Topacı, Ayhan Sisko, Yahya Sisko'ya, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Salih Efe Çelik, Kanat Gürkan Sapa, Berkay Sözkesine, Berat Sözkesine, Mertcan Yiğit, Ahmet Uzun, Kuşçu Yılmaz, Cengiz Sisko, İrfan Kocaman, Anıl Can, Esen Türkiye ve beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demiröz ve kardeşleri diyerek mesajını sonlandırıyor denizimiz.

Kutlu Efendim 105.0'dasınız sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Zeynep Yaman Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan biricik sevdiğim Şahin Şanlı'ya selam olsun, seni çok seviyorum. Canım kendine dikkat et, kucak dolusu sevgiler, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sevdiğim Aslan'ın eşi de Aslan'dır. Zeynep Yaman'dan Armağan Olsun Geleceğin Bekle Beni şarkısı diyor.

İyi yayınlar Bülent Engin'den tüm dostlara ve oğlum Arda Rengin'e ve ayrıca arkadaşlarına armağan olsun. Bülent Rengin'den diyor, Arda Rengin'e armağan olsun diyor.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinizin, sevenlerinizin WhatsApp üzerinden mesajınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. 21.42 gösteriyor saatlerimiz. Kalpten Kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda.

İyi yayınlar diliyorum. A2 koğuşunda yatmakta olan sevgilim İbrahim Cem Kayı'ya. Sana sarılacağım günü iple çekiyorum. O an gelene kadar her gecem senin hayalinle, her sabahım senin özleminle geçiyor. Yol ne kadar uzun olursa olsun, ellerim hep ellerinde olacak. Seni çok seviyorum Simge Kılıç Aslan'dan. Sende kalmış şarkısı Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. A2 koğuşunda yatmakta olan oğlum Alper Ustabaş'a selam olsun, seni çok seven ailen olarak her zaman yanındayız. Tüm güzel şarkılar annesinden Biricik oğlu Alper Ustabaş'a da armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. A19'a yatmak olan abim Batuhan, Küçük Kaya ve Kader arkadaşlarına armağan olsun. Eski ben öldüm şarkısı diyor. Batuhan Küçük Kaya'ya armağan olsun diyor.

Efendim, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin diyor denicimiz. Teşekkür ediyoruz Yasin. Kapalı yatan eşim Songül'ümü. Hesabına ödeme attım sevgilim. Sabah direkt beni ara. Babanlarda olacağım seni. Oradan almak için yapılabilecek her şeyi yapmaya devam ediyorum. Sen içini ferah tut, canımın içi. Seni çok özledim. Sabah görüşmek üzere yapmaya emanet ol. Benim dünyam parçası. Gönlümün sultanına armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin'den. Eşim Songül için diyor.

Astrova Spor Salonu sponsorluğunda 21.50 6 yaptık saatlerimizi pazartesi gecesinde beraberiz. Merhabalar Kübaş'ım, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Seni çok özledim, kurban oldum. Çocukların çok selamı var. Hiçbir şeyi kafana takma. Seni çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Armağan olsun aklım hep sende şarkısı diyor Emrah Yalçın.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Yeni saatimiziz Kalpten Kalbe programında ve kaldığımız yerden mesajlarınıza devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yayınlar Samsun Kapalı A10 koğuşunda bulunan Gencay Gence yarininden. Bazen insanın hayatında öyle biri olur ki yokluğu bile hayatının her köşesinde hissedilir. İşte benim için de o insan sensin sevgilim. Seninle yaşayacağımız daha çok güzel günümüz, kuracağımız hayallerimiz, birlikte güleceğimiz sabahlarımız var. Ben bu günleri sadece seni özleyerek değil, seninle yaşayacağım günlerin umuduyla geçiriyorum. Hayat bize kolay bir yol sunmadı. Belki ama benim kalbim seni seçerken hiçbir şartı, hiçbir zorluğu hesaplamadı. Benim gözümde sen hala en güzel hikayemin başrolüsün. Vazgeçilmezimsin, seni çok seviyorum kıymetlim, öpüyorum Ela gözlerinden. Sensiz ben olamam şarkısını armağan ediyorum diyor Gencay Gence yarininden.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırayla mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Ben Çarşamba Kapalı C5 Koğuşundan Aleyna Olgun. Özüm İknur Tibet Kader Bey yaptım. Dostlarım Elif Kaya, Sibel Kaya, Rabia Karadağ, Sertap Ertürk, Kübra Altın, Ebru Yılmaz ve farklı koğuşlarda yatan Neslihan Uzun, Tansu Kaplan, Eda Büyükdağ, Emine Sekmen ve Ebru Kurtar, selam olsun sizleri. Çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere diyor. Aleyna Olgun'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımız, Tutku FM merhabalar, ben Şahin Şanlı, buradan Biricik sevgilim. Biricik sevdiğim Zeynep Yaman'a selam olsun, seni çok seviyorum gülüm. Özgür günlerimizi bekliyorum, sadece sabret dayan ve dua et benim bütün dualarımda. Sadece sen varsın, senin için sabrediyorum, az kaldı. Abim sonuna kadar arkamızda en kısa zamanda kavuşacağız. Bundan emin ol, seni çok seviyorum, kendine dikkat et ve kimseyi takma, sabret gülüm, az kaldı. Saklındasın şarkısı Zeynep'ime armağan olsun diyor Şahin Şanlı.

Sana ve Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında Tutku FM 105.0'da geceye devam ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı C6'da yatmakta olan Koray Burak. Başı büyük dostuma çok selam olsun. Unutmasın ki unutulanlar unutanları unutmazlar. Seni canından şu seven kardeşin Tugay Demirci elbet bir gün kader şarkısı sana armağan olsun diyor. İyi yayınlar Bilge Olgun. Çarşamba Kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Ben de seni çok seviyorum güzel kızım, seni çok özledim. Sesini duymak bile bana güç veriyor. Dağılmak yok, dayanmak var. Bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek diyerek mesajını sonlandırmış Bilge Olgun.

İyi yayınlar A7 Koşu'ndan Ahmet Ozan. Öncelikle kadar bir yaptım abilerim, kardeşlerim. Efkarlı Ahmet Coşkun, Muharrem Durgun, Mehmet Efe Öner, Doğukan Akduman'a, Hasan Baydar, Salih Özel ve başka koğuşlarda yatmakta olan canlarım Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Emrullah İnci, Gökhan Karalı, Mertcan Yeti, Arda Rengin, selam olsun. Sürgündeyim parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ahmet Uzun içinde geliyor.

Evet, mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer veriyoruz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sana dair en güzel şey hayatımın içinde. Bıraktığın o tarifsiz his, bazen hiçbir şey söylemeden bile seni düşünmek yetiyor. Yüzümün görünmesine, seninle ilgili kurduğum hayallerin hepsinde huzur var. Yan yana yürümek, aynı sofrada oturmak, günün sonunda birbirimize sarılmak, ben senden büyük sözler değil. Sadece gerçek bir yarın istiyorum. İçinde sen olan bir hayat bana dünyanın en güzel hayatı gibi geliyor. Her şeyim İmrah Yalçın'dan Kübra'ya, gitmeyesin parçası armağan olsun diyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Tutku FM. İyi yayınlar buradan sevdiğim Bayram Köçe'ye. Selam olsun, bir gün özgürlüğünü alıp geleceksin yanıma. Ben senden yana, sevgim de umudum da hiç bitmeyecek. Sabırla seni bekliyorum, seni her şeyden çok seviyorum. Kardeşin Hüseyin'in de sana çok selam var. Seda'ndan sana çabuk olalım aşkım şarkısı armağan olsun diyor.

dersin çekemem. Tutku FM Samsun Kapalı Ağ'ın koğuşunda bulunan sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na mesafeler sevgime engel değil. Kalbim her zaman seninle, Rabbim en kısa zamanda kavuşmayı nasip etsin, seni çok seviyorum diyor.

İyi yayınlar A19'dan Mücahit Hayat. Öncelikle reisim dedi Murat Ahmet Düşünceli, Muhammed Keskin, Kadir Bozkurt'a İbo Karakaş ve Çarşamba'da olan Derlim Bezanur Yüksel'e selam olsun. Mücahit Ayaz'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Metin Danıştan. Bir iki koğuşunda yatan Sofya Muratçem Akül kardeşim. Bugün doğum günün. Senin için efkarlanıyorum. Çok özlendin kardeşim. A23 koğuşunda yatan Yağız Çetin kardeşime. A18 koğuşunda yatan Bahi Çavdağ dayıma. Turan Çöker. Erdinç Güney Hakkı. Çömert'i Enes Soylu çok selamlarımı iletiyorum. Çok özlendiniz. Elbet bir gün kavuşacağız. Seni nasıl özledim şarkısı kardeşlerime dayıma armağan olsun diyor Metin Daşlar. Diğer bir mesajımız yayınlar bilgi Olgun Çarşamba kapalı C9 koğuşundan Hilal Albayrak T-Tipi kapalı da C7 koğuşunda Emirhan Uzun'a sesleniyorum. Sizleri çok seviyorum. Sabır en büyük umudumuz. Özgür günler servetiniz olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Benden sizlere armağan olsun diyor Bilge Olgun.

Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda 22.38 yaptık saatlerimizi pazartesi gecesinde. Sevgili dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Kürşat Ağar ilk başta. Abilerim aynı çatı altında kader bile yaptım. Kardeşlerim Emirhan Yazgan, Uğur Ceren Aksu, Efe Kaan Çolaklı, Mert Ali Temiz, Tulgar Aslan, Mert Can, Ekere İbrahim, Emirhan Topçu, Ufuk Demiç, Ufuk Demici, Yusuf Yamanoğlu, Alperen Karagöz'e, Halktan Talha Er Yılmaz, Ömer Faruk Çelik, Yokan Kara, Samet Aydın, başka koğuşlarda yapmakta olan abilerin Çağatay Coşkun, Kerim Kökçüoğlu, Emir Cebi, Özcan Karakoç'a, Bekir Gök, Aydın Dinçay Çarıkçı, Emirhan Aydoğan'a, Karanlıkta Parçası, abim ve kardeşlerime armağan olsun diyor Kürşat Ardan.

İyi yayınlar. Samsun TTV Kapalı'da olan kardeşim Yusuf Tosun, açıkta olan kardeşim Okan Tosun, Oğuz Şişman, Nedim Sözen'e, kardeşlerime çok selam yolluyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün. Benim yaşım yok şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Yusuf Tosun ve sevdikleri içinde geliyor. Onur Şişman'dan kardeşlerine armağan oluyor.

Tutku FM, iyi yayınlar. Keşke bizim için hayal ettiğimiz gibi bir son olsaydı Murat'ım. Başımıza gelen durumlar yüzünden kader bizi bu ayrılığa sürükledi. Umarım orada iyisindir. Senin için elimden gelen son ana kadar çabaladım. Umduğum gibi de olmadı. Evlilik hayallerinden bu raddelere geldik. Ama unutma, herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ben her gün öldüm senin yokluğunda. Sabır sabır az kaldı canımın içi diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

İyi yayınlar. Bugün yine aklıma düştün. Bugün yine aklıma düştün aslında. Sen hiç aklımdan çıkmıyorsun ki. Bazen sadece sesini duymak, yüzünü görmek, yanında birkaç dakika geçirmek bile dünyalar kadar güzel geliyor. Seni özlemek içimi ısıtıyor ama biliyorum ki bu özlemin bir sonu var. Bir gün karşında olacaksın ve ben sana sarıldığımda içinde biriktirdiğim bütün sevgiyi o an hissettireceğim. Sen benim kalbimde öyle bir yerdesin ki zaman geçse de hiçbir şey seni oradan çıkaramaz. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Armağan Olsun bu parça diyor Emrah Yalçın.

Bir yerler 18 koğuşunda olan Mertcan Yiğit'e "Arman olsun, not bugün çok acilini kız arkadaşını arar mısın? İyi yayınlar" diyerek mesajını sonlandırmış dinicimiz. Mertcan Yiğit'e "Arman olsun" diyor.

Yayınlar sade şekerden Bafra TET tipi kapalı D4 koğuşunda bulunan sol yanım namı şekeri. Bir tanem bugün selamını aldım. İz merak etme sen kendine iyi bak. Mektubunu gönderdim. Bugün seni çok özledim. Özlemek uzakta olana değil. İçinde hep var olana duyulan hasretti. Seni çok seviyorum diyor. Sade şekerden Armağan oluyor.

ağacı çiçek açmazmış gülüm. Varsın açmasın. Sen kalbimde filizlenen en kırmızı şarkısın. Hayat savaşanların ganimetidir gülüm. Sen varsan yanımda, ölümü ben öldürürüm. Sen ki soğuk uykularımın sırtında battaniyem. Dört duvara tıktıkları düşüncem. Temiz çamaşırım, sigaram, geçmeyen öksürüğüm, mapusluğum ve özgürlüğümsün. Sen zor günde sırtımı yasladığım namusum, can yoldaşım, helal ekmeğim, sıcak aşım ve dualarımın bismillahısın. Sen eşkıya gecenin apaydın sabahısın gülüm. Beni gözleriyle vuran aşk siyahısın.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: .02 saatimiz pazartesi gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. Şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var ve gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yayınımız devam ediyor. İyi yayınlar. Bu isim Mavi Üç Koğuşu'nda yatmakta olan ben Samet Karataş'a umarım bir gün yarım kalan her şeyin tamamlandığı, güzel günlerin yeniden başladığı bir yerde buluşuruz. Bazı hikayeler yarım kalır ama kalpteki yerini kaybetmezmiş. Bir de sen gitme armağan olsun diyor.
2: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli.

en çok. Ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam.

DNA Samsun T-tipi kapalı olan ve TH olarak bazı şeylerin kalpte affı asla, bazı şeylerin kalpte affı olsa da gökte olmuyor. Burak Bulut Kurtuluş Kuş'tan Ayrı Gayrı parçası armağan olsun, iyi geceler. Bu da sonu zaten diyor ve TH olarak armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yener Kabak Açık'ta D7 Koşuna Yatan Tılkan Büyük'e özelim şarkısını armağan ediyorum. Yiğitler sevilim mesajıyla armağan olsun diyor ve Tılkan Büyük'e sevenleriyle buluşturuyoruz. Kalpten Kalbe programında 23-14 saatlerimiz Samay Gayrimenkul sponsorluğunda.

İyi yayınlar Tuna Hanuşar. Samsun Kapalı Yatmat'ta olan kardeşlerim Muhammed, Ali, Tanrıverdi ve Doğukan Mırık. Dostuma buradan selamlarımı iletiyorum. Yol postu iken elveda diyen haindir canlarım benim. Onlara buradan senin uğruna şarkısını armağan ediyorum ve hayırlı geceler diliyorum diyor. Tuna Hanuşar'dan armağan oluyor.

Kalemim, sazım ve tetik parmağım emrine amadedir. Ve Malatya'yı, Elazığ'ı, Ankara'yı ve İstanbul'u, Antalya'yı senin uğruna yıktım. Seninle başladığım savaştan ben tek tabanca çıktım. Kalbimin en dingin yeri acıyor şimdi. Yaktığım şiirlerimin hepsi senin içindi. Şiddetli bir aşkla vuruyorum şimdi.

0: elimizden kaçırdık.
1: İyi yayınlar diliyorum bu akşamki tüm güzel şarkılar olduğum Arda Rengi'ne armağan olsun. Babası Bülent Rengi'den Arda Rengi'ne armağan olsun. Her şey yönünüzce olsun ve geçiniz güzel olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Merhabalar, çarşambada yatmakta olan İto Tibet'e selamünaleyküm dayımın kızı, nasılsın fazla? Fevri oluyorum, bu ara özür dilerim, bu parçam benden sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış ve İto Tibet'e armağan olsun diyor.

23.39 saatlerimiz pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. Yeni çarşamba açıkta yatmakta olan perdelerin eşi hayatım ömrüm seni çok seviyorum seninle. Gezemediğim bir sokak var içimde, seninle gidemediğim bir yolculuk var daha seninler geçirmediğimi. Daha seninle geçirmediğimi günler geceler var derler ki bir kavuşmak bin hasreti anından vurur. Sana kavuştuğum 40 hasret adına 40 kere öpeceğim gözlerinden seni çok seviyorum ailem. Ayrıca aynı yerde yatmakta olan kardeşimiz Görkem Umut Topsan'a da armağan olsun. Gel şarkısı canım eşim ailem senin için armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Ve sonlara yaklaşıyoruz. Kalpten Kalbe programında saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yayınlar çarşamba açıkta yapmakta olan Ferdi Deliliğin ablasıyım Can, kardeşlerim Ferdime ve Görkem Umut Topsan'a selam olsun. Dünyanın özgür ruhlara ve özgür ruhların da özgür bir dünyaya ihtiyacı var en kısa zamanda. Bir kuş gibi özgür olmanız dileğiyle canlarım. Aldırma Gönül şarkısı armağan olsun.

İyi yayınlar diliyorum. Geçmez dediğimiz günler geçiyor, bitmez dediğimiz günler bitiyor. Sabit bugün, sustuğun ne varsa yarın güzel günlerin sesi olacak. Seni çok özledim kokunu, sevdiğim adam. Can içim seni çok özledim. Bahardan Onur'a armağan olsun Samsun Açık'ta. Bahardan Onur için gelsin diyor ve sesini duymadan isimli şarkımız sevenleriyle buluşuyor.

sana olan sevgimi düşündükçe insanın birine neden bu kadar bağlandığını daha iyi anlıyorum. Senin yanında kendimi tamamlanmış, sesini duyduğumda huzurlu hissediyorum. Bazen hiçbir şey söylemeden bile seni düşünmek yetiyor içimin ısınmasına. Sen benim için sadece kalbimde taşıdığım bir sevda değil, hayatımda eksikliğini hissettiğimde anladığım en kıymetli parçamsın. Ne olursa olsun seni sevmekten bir gün bile pişman olmayacağım. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Yarın aramanı bekleyeceğim. Kocaman öpüyorum seni, Rabbime emanet ediyorum ömrüm. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun bu parça diyor.

İyi yayınlar Bülent Engin'den, Arda Dengin'e ve aileme, tüm radyo dostlarına armağan olsun diyor Bülent Engin'den. Saat 20 itibariyle başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimizi ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun, hoşçakalın.

Kütüphanesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: boşuna yaktın mı?
1: Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har vuru harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını

boşuna yaktım o. Şimdiki aklım olsaydı yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı gençliğimi boşa harcamazdım.

Çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.

bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.